0: Anladım.
1: Çalışıyorum. Spor.
0: Başlayacağız.
1: Spor.
2: Record 28, I copy yours tonight. 10-4.